0: gerekli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan,

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla saatlerimiz 15.12'yi gösterirken saat 17'ye kadar dop dolu bir program sizleri bekliyor. Dilerim sağlığınız, keyfiniz, enerjiniz yerindedir, değilse de elhamdülillah buradan elimizden geldiğince, dilimizde döndüğünce yapabildiğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğim değerli dinleyenlerim. Bu pazarda, bugünden de her neredeyseniz, nerede yaşatılıyorsak, nerede dinleniyorsak, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Tarih 30 Ağustos 2026. Bugünün çok özel bir gün olduğunu hatırlatmama gerek yok. Zafer bayramımız, bazı zaferler değerli dinleyenlerim sonsuza kadar kutlanır. Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle anıyoruz. Çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vatan onların sayesinde var. Şükürler olsun, hamdolsun diyerek güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum değerli dinleyenlerim. Ve havalara baktığımızda 10 derece düşmüş olabilir. Kimileri ceket giyerken, kimileri böyle askeriyle şortla gezebilir. Ruh haliniz nedir bilmiyorum. Artık ne diyelim, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. O yüzden şöyle telefon numaramı da az sonra hatırlatıyorum. Gelsin bakalım güzel bir müzik.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi, tabii ki şarkıları, türküleri, sazları, cazları da ne dinlemek istiyorsanız bize iletebilirsiniz. Şöyle tam bir zafer bayramına layık güzel bir şarkı gelmesin mi? Gelsin bakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız tekrar kutlu olsun.

eğer sana bütün gönlüm... Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, 33 dakikayı geride bırakmışken müziğin ve böyle rap müziğin ve latin ritmine, etkisine, enerjisine kapılmış gidiyorum ben de. Sizleri de kaptırdım inşallah diyerek böyle bir yarım saati de geride bırakmışız. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, radyolarını henüz açanlar için ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz müzikleri de bana iletebilirsiniz. Şöyle günün ortalarından neler yapıyorsunuz? Bu saatte ne yapılır? Ben uzun zamandır, benim için program sunulur, muhabbet edilir, konuşulur. İnanın programa yayınlamadığım ya da gitmediğim, tatil olduğu zamanlarda bir boşluğa düşüyorum. Sonra fark ediyorum ki saat 5'ten sonra çenem açılıyor. Çünkü efor sarf etmemişim. O 2-3 saati hiç konuşmamışım. Otomatikmen herhalde böyle bünyem sinyal veriyor. Böyle bir o gün çok konuşasım geliyor. Ya da boşluğa düşüyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor falan derken. Çok ilginç. Hem dinleniyorum hem enerji doluyorum. Seviyorum ben bu işi değerli dinleyenlerim. Sizleri de çok seviyorum. Sizlere olan saygımdan, sevgimden, elimden geldiğince, dilim döndüğünce de sizleri en iyi şekilde, pozitif anlamda bir küçük böyle bir katkım bile oluyorsa, bir kişi bile iyi hissediyorsa buna da çok şükür, bin şükür diyoruz. Sevgili dostlar, yaşınız ilerledikçe mutluluğun, sakin sabahlar, faydalı rutinler, temiz bir ortam, erken yatmak, güvenli bir ev ve enerjini asla tüketmeyen insanlardan ibaret olduğunu fark ediyorsun. Artık seni yoranlarla, kıranlarla uğraşmıyorsun. Bakıyorsun, diyorsun ki umursamazlık en güzel şey bence. Bazen de umursamaz olmayı öğrenmek gerekiyor hayatta. Şu farkındalığın günün notunu da iletmeden etmeyeyim. Bir oradan bir buradan hem mıhına hem kıhına da vurmadan olmaz. Hani değerli canım kadınlar, yıpranır diye makineye atmadığınız tava tencere var ya, kimse çıkıp da sayende bunlar hiç yıpranmadı, masraftan kurtulduk demeyecekler. Aksine yıpranmış ellerine bakıp sen de erken çöktün diyecekler. Asla tencerelerinizin sizden daha fazla parlamasına izin vermeyin.

Delale Delale. Sen G'den dinliyoruz. Uzun zamandır da yayınlamadım. Hatta Leyla diye bir şarkısı vardı. Çok da güzeldi. Bir arada diğer saat 16'daki canlı yayında da bunlardan bir Leyla seçeyim. Leyla'ların içinden Leyla'lar doğuyorken. Ay, bana böyle güzel sürprizler. Siz bilmiyorsunuz ama şu an ekranıma çok güzel bir sürpriz düştü. Kahkahamın nedeni o. Gülenleriniz, güldürenleriniz çok olsun. Eh, ne güzel bir ismim var. Her yönden avantajlı. Dağa, taşa, şiire, şarkıya, kitaba, filme. Ne ararsan içinde Leyla var. Çok şükür.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, kendinize iyi davranın, kalbinizi ferah tutun, dertleri çözmek için düşünün ama dertlenmeyin. Odaklanırken dünyayı unuttuğunuz şeyler bulun. Sizi sevmeyenlerle uğraşmayın. Seveni bilirsiniz zaten. Biri sizi seviyorsa kafanızda en ufak bir soru işareti olmaz. Dolayısıyla çok yormayın kendinizi, kıymetinizi bilin.

0: dönecek elbet yana.
1: Baskın basana, basan basana sevgili dostlar. Şöyle bana da bir baskın geldi dermişim, bir güzel sürpriz. Bu kadar Leyla muhabbetinin üstüne değerli bir dinleyicim bana güzel bir şarkı göndermiş. Yayınlamaz mıyım? Tabii ki yayınlarım. Baskından sonra bir de bir basalım bakalım. Şöyle güzel Leyla'lı bir şarkıyla kulaklarımızın pası silinsin.

0: Nasıl dersen first date.
1: Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, böyle öyle bir Leyla'lı şarkı diyerek açtım şarkıyı. Çok da duygulandım. Neden derseniz, bir sürü Leyla'lı şarkı var ama bu şarkının bende çok daha farklı bir anlamı var. Çok özel bir yeri var. Vallahi ağladım, ağlayacağım. Leyla'mın bakışları, çok çok eski versiyonu var bunun. Böyle ismini hatırlayamıyorum. Sevgili annem söyler bunu bana telefonda açtığında. Telefondan bana şarkı söylerdi böyle. Leyla'mın bakışları, ferman okur kaşları, Leyla'm bana gelmezse akar gözümün yaşları der. Hiç de kötü söz söylemez. Böyle bir Leyla'lı şarkı diye açtım ama ah dedim, annem söylüyor bunu bana. Böyle çok çok teşekkür ediyorum dinleyicime. Sağ olsun, var olsun. Beni de böyle duygulandırdı. Diyorum ya, bazen birine sıradan gelen bir şey sizin için çok özel anlamlı olabiliyor. Herkes kişiye özel, kişiye göre. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir ilk saatin bitmesine de 10 dakika varken. Şu duygulardan da kurtulurken, kurtulayım bari derken.

0: olayı buydu. Zoru başarmanın sonucu.
1: Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.58'i gösterirken Leyla'lı Saatler'in ilk canlı yayını. Yanım, canım, yayınım bitmek üzere. Vallahi veletle başladım, veletle devam ediyorum, veletle programı bitiririm, bir haftada veletle yaşayabilirim. Böyle yatıp kalkıp bir ara ne kadar çok dinlerdim ya. Ama güzel değil mi, özel değil mi değerli dinleyenlerim? O yüzden şimdi biraz sonra haberlere bağlanıyoruz. Haberlerden sonra müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Salmont'ta kalın. Diti Salmont'tan ayrılmayın. Leyla'lı saatlerde kalın. Radyolarınızın frekansıyla da oynamayın. Saat 16'da yine sizleri muhteşem ve muhteşem bir program bekliyor. Az sonra haberlerden sonra tekrar görüşmek üzere diyorum. Göz göz göz.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

beni benden alansın. Senden başkasını sevemedim, yalansız Leyla. Bu ipteki balansım, herkes gittiğinde de yanımda kalansın Leyla. Seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem Leyla. Yokluğunu yenemem, senin için ölürüm inan.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı Saatler'den. Ben dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Birbirinden özel güzel şarkılar, türküler sizden gelenlerle dop dolu bir saat geçirmek dileğiyle bu pazarda, bugünden, bu saatten, yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Sağlığımız yerindeyse şükredecek birçok şeyimiz var. Bazen tabii ki hayatta böyle dertler, tasalar, yorgunluklar, kırgınlıklar farkındalığımızı aşağıya düşürebiliyor. Ama tekrar tekrar hatırlatmak kendimize gerekiyor çoğu zaman. Ne yapalım sevgili dostlar? Ben de bu dönemlerde kendimi yeniden tanıma aşamasındayım. Vallahi bak çok iyi oluyor bazen böyle bir elinde olmadan da değişiyor insan bazen. Değişime açık olun diyorum. Ve kimle başladık? Ha, demin El Ele şarkısı. Allah'ım ona ben bir takıldım. Takıla takıla. Bir de kısa versiyon. Yani 1,5 dakikalık falan bir şey. Döndür çevir. Bazen böyle herkesin vardır herhalde takıntıları. Benim de var böyle değişik takıntılarım. Taktım mı takıyorum, takmadım mı hiç takmıyorum. Bir de sizlerle paylaşmak istediğim çok özel bir... Ya ilginç. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Hayat ne garip. Şimdi bilenler biliyor, ben çiçeği, böceği, bahçeyi seviyorum. Bazen ağaçların beni yormasından sıkılsam da kafam böyle rüzgar estikçe böyle Don Quixote gibi yapraklarla, çöplerle falan uğraşsam da geçen gün ne göreyim? Çam ağacımın altında 2 tane küçücük güvercin yavrusu. Allah'ım, baktım şöyle bir süredir gözlemliyorum onları. Küçücükler daha, tüyleri yeni çıkıyor. İlk öncesinde fark etmedim. Bir yuvası falan vardı. Sonrasında bir tane güvercin geliyor dedim. Gagazlıyor, bir şeyler yapıyor. Bu birisini mi öldürecek, ne olacak derken sonradan fark ettim. Yavrularını besliyormuş. Ya anne işte anne. Bir bakıyorum ta karşı binanın tepesinde. Yani benim ağacın altını gözetliyor. Bir bakıyorum benim evin en tepesinde, yine oralarda. Sonra geliyor, gagasında ne taşıyorsa yavrularına getiriyor. Yalnız bugün bir tanesine baktığımda uyuyor muydu, bir şey mi oldu bilemedim. Vallahi neyi vereyim ne edeyim diye sordum, yani çıtı pıtıya falan sordum. Böyle bazen ilginç sürprizler, olaylar sizin mana dünyanızı değiştirebiliyor. Bugünlerde de benim böyle çocuklar gibi her gün her sabah böyle baktığım o kuşlar ne yapıyor diye böyle güzel bir, nasıl diyeyim, merakım, sevincim, farkındalığım oldu. Böyle işte değerli dinleyenlerim, bunu da aklıma gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Dönelim günümüze.

Diva diva bebeğim derken bu şarkı da benim komşuma anımsattı ya. Komşuma sevgi ve selamlar buradan. Canım benim. Şimdi geçen gün gezmelere, tozmalara. Allah'ım bugünlerde eve girmiyorum ben değerli dinleyenlerim. Bu yeni versiyonum evlere damlara sığmaz oldu. Hiç evin yolunu bulamazlardan. Bazı işte bende de ortası yoklardan. Böyle arabada gidiyoruz, geziyoruz falan komşumla. Diva şarkısını açıyor sürekli falan böyle. Abla bunu falan yayına falan diyor. O yüzden onu hatırlattı bir an. Böyle Diva'yı da birlikte çok dinleyince işte dediğim gibi. Şarkılar, türküler herkese başka anlam ifade ediyor. Başka anıları, başka duyguları canlandırıyor. Kime göre, neye göre?

Ara beni diyor Hadise, siz beni aramasanız da. Ben sizi arayayım ya. Şöyle bir durum olsa ne güzel olur. Verin bana telefonu. Numaranızı bana verin. Ben sizi arayacağım. Ay ne güzel olurdu aslında. Leyla'lı saatlerden Leyla. Vallahi gönderin numaranızı. Ciddi söylüyorum. Böyle programda ben sizi arayacağım ve soracağım. Ne arzu ediyorsanız, ne dinlemek istiyorsanız ben sizin için buradan yayınlayacağım. Bir anda geldi. Güzel bir fikir olmaz mıydı? Ne güzel olurdu aslında. Bundan sonra numarasını vereni geri arayacağım.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, ben böyle bangır bangır stüdyo numarası veriyorum ya sizlere. Hiç kontrol etmek aklıma gelmemiş. Böyle baktım, özel numaradan, cep telefonundan böyle mesajlar, aramalar gelince stüdyo numarası çalmıyormuş meğer. Evet ya, hiç gerçekten stüdyo numarası çalmıyor. Yani benim size verdiğim kim bilir kimler arada. Ben daha bunu yeni fark ediyorum. Dolayısıyla vallahi, yani kusuruma bakmayın, ulaşamayanlara ben ulaşayım. Ama aslında o da güzel gerçekten. Yani benim sizlere verdiğim numara bir sürede böyle bir aksaklık olmuştu stüdyoda. Numaralar karışmıştı ama 777 ile biten stüdyoda canlanmıyor. Yani bir kere daha bunu yaşamıştım. Farklı bir numara vermişlerdi. Eğer onu bulursam, bulabilir miyim bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Çünkü yönetime iletmiştim stüdyoya numaranın, başka numaranın dahil olduğunu ve belirli bir süre böyle kalacağını. Ben de diyorum ki kimse aramıyor. Nasıl arasınlar? Telefon ulaşılmıyor ki.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, vallahi şimdi telefon numaraları karışmış, dolayısıyla deminden beri telefon numaralarıyla uğraşıyorum. Sonunda buldum. Meğer ben yanlış numarayı anons ediyormuşum. Stüdyo numaramız 088 16 66 700. Önünüze bir menü gelecek. Menüde 2 tıkladıktan sonra stüdyoya ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla sanırım iyi numarayı verdim diye düşünüyorum. Bakalım, bekliyorum. Haydi bakalım.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 DT Selmont Radyosu'ndan, DT Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ böyle telefon numaralarıyla buluşurken, boğuşurken sanırım doğru numarayı bulduk diye düşünüyorum. Bekliyorum, çok dinleyicimden de mesaj geldi, arayamıyoruz, ulaşamıyoruz diye. Şimdi oldu. Önünüze menü gelecek. Önce 1'e, sonra 2'yi tuşlayacaksınız. Sonrasında Leyla'lı saatlere ulaşabiliyorsunuz. Hadi bakalım.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, vallahi kaç saattir telefon numarası oy muydu buy muydu derken, dediğim gibi Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız 088 16 66 700 arkasından size bir menü sunuluyor. Önce 1'e sonra 2'ye tuşlarsanız stüdyoya ulaşıyorsunuz. Çok şükür bunu da hallettikten sonra bir dinleyicimin isteği var. Buradan Gülşen Canım'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 90'lı yıllardan bir şarkı istemiş. Ben de tabii ki hemen hazırladım. Elden Yar Olmaz geliyor. Gülşen Canım'a geliyor. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum bacım benim. Hazal'dan dinliyoruz. Elden Yar Olmaz.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. Öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerin de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Böyle hiç fark etmeden telefon numaralarıyla uğraştık bugün de. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden, huzur sofranızdan, bereket kalbinizden sevgi eksik olmasın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın diyorum. İyi pazarlar diliyorum herkese. Haftaya görüşmek üzere.

0: Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.
1: Neşeli saatler.
2: Evet sevgili dostlar, hayırlı akşamlar. Bugün özel günümüz oldu. Şimdi sizlerle ilk açılışımızı 30 Ağustos Zafer günümüzü mübarek olsun, kutlu olsun. Herkese kutlu olsun derken, 30 Ağustos bayramımız kutlu olsun derken. Evet sevgili bakıyoruz, arkadaşlarımız ince güzel katılan arkadaşlarımız var. Sadık Fırat arkadaşımız katılmış. Bana Müslüman görüşü. Vallahi gerçekten parçayı beğenmiş böyle. Gerçekten de o parçayı özel olarak bütün Neşeli Pazar dinleyicilere armağan ettim. Artı bizleri şu an TikTok'ta dinleyen arkadaşlar da herkese armağan olsun diyoruz. Programımız başlıyor. Neşeli Pazar devam ediyoruz.

Evet, Fiko arkadaşımıza çok teşekkürler. Yayına katılmış ama şu anda yayını paylaşıyormuş bizlere. Kendine çok çok çok çok teşekkürler ederken hemen sıradaki parçaya gelme armağan edelim o zaman. Rahmetli Nuri babamız. Evet, Nuri sesi güzelden gelecek güzel parçayla. Bir bakalım, parçanın adını söylemiyorum. Sizlere sürpriz olsun diyoruz. Gelsin bakayım.

Güzel parçalardan bir tanesidir. Şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız. Evet, izleyeceğin arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken. Evet, biraz evvel yazan arkadaşımız, Sadık Fırat arkadaşımız Müslüm Baba'dan istemiş. Evet, Müslüm Baba'dan istemiş. Şu an beni canlı olarak dinliyormuş. Canlı TikTok'ta izliyormuş. Kendine çok çok çok çok teşekkürler derken... Engel çıktı diyor. Vallahi ne engel çıktıysa bilemiyoruz. Bugün engelleri şöyle bir köşeye bırakın. Köşeye bırakın ki de Neşeli Pazarı dinleyin. Engel yok. Engel bugün yok. Evet. Müslüm babamızdan geliyor. Engel çıktı diyor.

0: Sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin. Yalanmıyor kanamaksın.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, Neşeli Saatler devam ederken engel çıktı. Rahmetli Müslüm babamızdan dinledik, sevgili dostlarımız. Müslüm babamızın böyle arabesk parçalardan bir tanesiydi, engel çıktı. Evet, bu arkadaşımız da Sadık Fırat arkadaşımız demişti. Bunu gönderdi, kendine armağan ettik. Ve bütün dinleyicilerimize buradan kucak dolu selamlar derken, evet, TikTok'taki bizi izleyen arkadaşlarımız da buradan kucak dolu selamlar derken, evet, şöyle bir katılanlar var. Evet, katılanlara teşekkürler derken sıradaki parçamızı, şöyle güzel bir parçamızı bakalım neymiş. Sar saramadım diyerek bir parça var. Hilal Altun'dan dinleyeceğiz. Rahmetli Hüseyin Altun'un kızından bir tane, güzel bir parçalardan bir tanesi. Onu ben çok beğenmiştim. Sizlere de şöyle bir göndereyim o zaman, armağan olsun derken. Evet, katılmak isteyen dinleyicilerimize ya da Facebook'tan, şu an Facebook'ta vallahi TikTok'tan derken isteklerinizi de yazabilirsiniz. Ben şu an isteklerinizi görebiliyorum ve istediğiniz parçayı yazın, ben de göndermeyi yapayım sizlere. Evet, güzel parçalar. Bugün 30 Ağustos olduğu için herkesi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayalım diyoruz.

0: da deme. Bayram günü olur mu yani? Gerçekten hemen durdurayım şöyle bir bakayım.
1: Neşeli saatler.
0: Yani böyle olur mu yani? Şarkının içine yani. Gerçekten olmaz yani gerçekten. Vallahi. O da ne yapıyoruz? Yapay zekalara geçiyoruz. Yapay zekalara geçiyoruz. Böyle kulakların sesini de bazen unutuyorum yani sevgili dostlarımız. Kulaklarım şimdi diyor sesimi dinleyemiyorum böyle. Evet sizlerde de şöyle bir bakıyoruz. Canlı yayına katılan paylaşanlar var. Evet onlara da çok çok çok teşekkür ederken. Evet Mustafa Çankar mı? Evet, ona da çok teşekkürler katıldığı için. Evet, şöyle bir yapay zeka müziklerden çalalım o zaman. Hangi parçası geliyor? Dinleyelim bakayım o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler derken güzel bir yapay zeka müziğimizlerden bir tanesini dinlemiştik. Şöyle bir Antep yöresinden, Antep sokaklarından 1970 yıllarından çekmişler bu tarihi eser yerleri. Evet şöyle bir bakıyoruz. Evet izleyen %85'e izlenmişiz. Evet evet evet, çok teşekkür ederken herkese buradan evet Nizan arkadaşımıza çok teşekkürler katıldığı için. Evet, sıradaki parçayı da kendine gönderelim o zaman. Sıradaki parçamız hangi parçalardan bir tanesi? Bugün 30 Ağustos zafer günümüz, evet. Bugün zafer günümüz ama bu parçayı, yani biraz evvel çaldığım parçayı tekrar çalmak istiyorum ama belki ikinci saatimizde, ikinci saatimizin gene açılışında çalalım o zaman derken. Evet şöyle bir bakıyoruz, sıradakimiz parçamız ne gelecek? Yine bir yapay zeka geliyor. Gerçekten böyle yapay zekalar var mı? Olmaz mı yani? Gelsin bakayım.

0: Alem onu dinliyor. O Neşeli Pazar. Neşeli Pazar.
1: Neşeli Saatler.
2: Evet, Neşeli Pazar, Neşeli Saatler derken sevgilerim, nöryem derken yani biliyorsunuz sevgili dostlarımız Kayserilerin bu ufak bir kelimeler var. Nöryem, nöryem gerçekten Kayserililer. Burada Kayserililer varsa onlara çok çok teşekkürler derken yani bu biliyorsunuz Türkiye'nin 81 ilin ne yedikleri var, ne nöryem dedikleri bir kelime var dedi. O medya Akartürk'ten söylüyordu o parçayı ama onu bulacağım bakayım. Bulursam o parçayı tekrar bile çalmayı düşünüyorum. Yani biz de nöryüz. Ne yapıyoruz sevgili dostlarımız? Sizlerle canlı yayın yapıyoruz burada. Canlı yayın yaptığımız için de bakalım hangi parçamız gelsin diyoruz. Bakın şöyle söyle sağ tarafımı sol tarafımı bakıyorum. Hicran, evet Hicran'dan gelecek güzel bir parça. Dinleyelim bakalım. 90'lı yıllar mı dersek? Evet 90'lı yıllardan. Hadi bakalım gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımızın eşiniz pazar derken hicranlardan ümit arkadaşımızdan dinlemiştik. Güzel bir parçalardan bir tanesiydi. Hicranlar derken gerçekten böyle. Evet şöyle bakıyoruz. İstanbul'da 34 İstanbul arkadaşımıza teşekkürler. İstanbul'dan katıldığı için bizlere. Evet sıradaki parçamızda böyle İstanbul dediğimiz zaman sevgili dostlarımız şöyle bir Karadeniz türkülerine geçelim mi? Karadeniz bölgesine. Evet burada çoğumuz dinleyeceğimiz Karadeniz Samsun'da olduğu için o zaman şöyle bir bakalım. Sevilay Esen'den gelecek böyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesi. Gönderek bakayım, gelsin bakayım.

0: DJ Murat.
1: Elif ben. Hollanda'dan arıyorum. Ben de sizi internetten dinliyorum.
2: Burcu ben. Ben de buradayım.
3: Güzel, iyi ki varsın. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar.
2: Biz direkt arkanızdayız ve dinliyoruz.
4: Kişi olarak her zaman arkandayız.
5: Ben de buradayım.
6: Ben Samsun'dan Yasemin. Bir de sizi dinliyorum.
7: Ben de buradayım, sizi dinliyorum. Mustafa Kılınç, Antalya'dan arıyorum. Ben de buradayım, sizi dinliyorum.
8: Hepimiz buradayız. Ben Kayseri'den arıyorum.
9: Evet, sizi dinliyorum. Murat abine selamlarımı söylüyorum.
10: Alo, alo.
3: İyi akşamlar.
10: Ben de buradayım.
11: Neşrimen, biz de buradayız.
12: Ben Rıdvan Levent, Trabzon'dan. Ben de buradayım.
3: Eyvallah.
13: Türkiye'den, dünyanın her yerinden dinlenen program. Neşeli Pazar. Sizi de bekleriz.
0: DJ Murat. Biz...

Şey Murat Hela. Evet sevgili dostlarımız, canlı yayınlara katılan arkadaşlar Mehmet Çakar. Çakar. Teşekkürler katılan için, sizlere çok çok çok teşekkürler derken sıradaki parçamıza bir bakalım. Sıradaki parçamız Setup Eren'e gelecek. Aldırma gönül, deli gönül diyoruz. Aldırma. Gerçekten aldırmıyor muyuz? Aldırmıyoruz. Bugün Zafer Bayramımız.

geldik aşağıdan. Evet, bir konumu var ama konumu da şöyle biraz sonra belki sürpriz olabilir derken, TikTok arkadaşlarımdan teşekkürler derken, Helmut Efendi de şöyle çaldı, yayınlar devam ediyoruz. Evet, bakalım birinci saatimizin nerede bitmesi. 3 dakika sonra haberlere bağlanacağız. Haberlerden sonra tekrar ne yapıyoruz? İkinci saatler bomba gibi devam ediyoruz.

Evet, Murat Başarı'dan dedi ki azıcık ucundan versen, o gülü bana versen derken haberlere yaklaşıyoruz sevgili dostlarımız. Haberlerden sonra tekrar neredeyiz? Bir yere kaybolmuyorsunuz. Radyolarınızda frekansıyla oynamıyorsunuz. Neredeyiz? Şu an biz de TikTok'ta da sizlerle birlikteyiz. Hepinize kucak dolu selamlar derken, ikinci saatte buluşmak üzere derken, bir yere kaybolmuyorsunuz.

0: Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.
1: Neşeli saatler.
2: Neşeli saatler.
3: Evet sevgili dostlarımız, geldik ikinci saatimizde. Evet biliyorsunuz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızda da ikinci saatimizde böyle ilk parçalardan çaldık sevgili dostlarımız. Sizlerle de hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayalım derken biz de ne yapıyoruz? Son bir saatimizde böyle güzel şarkılardan, güzel yapay zekalı şarkılardan devam edeceğiz. Evet şöyle bir bakıyoruz. Çiçek Sultan. Evet Çiçek Sultan'dan teşekkürler o da katıldığı için. Evet çok güzel şarkılardan bir tanesi. Evet şöyle bir bakıyoruz. Ne yapıyoruz sevgili dostlarımız? Güzel bir parça daha var. O parçayı çalayım mı? Ustam diyerek ustam çal bu akşam damardan olsun derken o parçayı çalayım o zaman. Gelsin bakayım. Hangi parçaydı şöyle bir bakıyoruz, arıyoruz bakayım. Ha buldum sebebi. Tamam gelsin bakayım. Çal ustam çal.

Evet, şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız. Evet, bu parçayı çok seviyorum ki ne? Arayan dinleyeceğimiz. Evet, şu an çünkü bir arkadaşımız yazmış ki ne? Merve arkadaşımız yazmış ki merhaba buralar, biz şu an seni TikTok'ta izliyorum demiş. Bravo, şu an yayınların çok güzel gidiyor. Sıradaki parçayı bana armağan edersen bütün sevdiklerime gelsin ve bütün TikTok arkadaşlarına gelsin demiş. Bendeniz merhaba. Evet, merhaba arkadaşımıza çok teşekkür ederken sıradaki parçamıza bir bakıyoruz. Kim gelecek, şöyle bir bakalım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam ederken, güzel parçalarla devam ederken Erkan Ocaklı'dan dinledik. Merve arkadaşımızın isteğini gönderdik. Bu kim aşkı icat edenlere gelsin demiş. Biz de ne yapıyoruz? Hemen gönderdik o parçasını, kendine çok çok çok teşekkürler derken. Ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım sıramızda, sol taraftan bilgisayarımızda Nazan Öncel'den gelecek. Vallahi güzel parçalardan bir tanesi mi? Pop mu olur mu olmaz mı diyoruz. Evet şöyle bir bakıyoruz. TikTok arkadaşlarımızda buradan kucak dolu selamlar derken katılanlara teşekkürler diyoruz. Ama şu an beğeni göndermiyorsunuz sevgili dostlarımız. Beğeni bekliyoruz. Gelsin bakayım Nazan Öncel gelsin. Ondan sonra bakayım sizlerden çok çok beğeni istiyoruz. Hadi bakayım gelsin.
0: Neşeli saatler.

Dedik, erkekler de yanar mı? Gerçekten yanar mı? Yanmaz mı? O tavrını bilmiyoruz. Sanırım Cenab-ı Allah bilir derken. Evet sevgili dostlarımız, şöyle bir bakıyoruz. Laz oğlu 53. Evet, Belçika'dan katılan arkadaşımız. Ya Almanya ya Belçika'dan katılan arkadaşımız. Şöyle bir kendine Karadeniz türkülerden bir tanesini çalalım o zaman. Laz oğluna. Ne diyormuş? Çarşambayı sel aldım diyor bak. Gördünüz mü? Fon müzikle gerçek beğeni tam üstüne bastık. Tam üstüne bastık. Çarşambayı sel alıyor. Biz gerçeğini çalalım o zaman. Gelsin bakayım.

Gerçekten böyle çarşambayı sen alıyor mu? Olmaz olur mu yani? Olmaz olur mu? Vallahi sel olmayan yeri yok sevgili dostlarımız. Sel olmayan yeri yok. Evet, şöyle izlenen sıranız izlenen %38 izleyen varmış. Evet, izleyenlere çok teşekkürler derken, TikTok'ta arkadaşlarımıza, Ahmet Aydoğan'a çok teşekkürler derken, Gençliğin Cumhuriyeti'ni kutlamış. Evet, 30 Ağustos. Evet, 30 Ağustos'ta kendilere kutlu olsun diyoruz. Evet, hepimize, Türk milletine 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun derken. Evet, şöyle bir bakıyoruz güzel şarkılarla devam ederken ikinci saatimizin neredeyse yarım saati geride kaldı diyoruz. Kala kala bir yarım saat kaldı, yarım saat kaldı. Şöyle bomba gibi şarkılarla devam edelim diyoruz derken de şöyle bir Tarkan'ın parçalarından bir tanesi mi? Ölürüm sana diyor. Gerçekten ölürmüyor. Ölür mü, ölünmüyor mu? 0653 20 50 46 isteklerinizi beklerken, evet, istekler de şu an geldi. Bir tane bakayım kim göndermiş, ona bir sonra bakacağım. Evet, Tarkan'dan dinliyoruz. Ölürüm sana diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel parçalarla devam ederken ne yapıyoruz? Tarkan'dan dinledik güzel parçalardan bir tanesi. Vallahi gerçekten parça. Evet, şöyle bir istek var dedik. Kim istemişti? Sibel Hanım istemişti. Merhaba Murat abi demiş. Programın çok güzel devam ediyor. Sıradaki parçayı bana armağan etsen bütün arkadaşlar seninle birlikte dinliyoruz burada sizi. Selamlar, selamlar Sibel Hanım'a. Teşekkürler. Evet, sıradaki parçamız hangisi gelsin sana? Rahmetli Oğuz Yılmaz'dan gelsin o zaman. Oğuz Yılmaz'dan gelsin. Hangi parçaymış? Best of değil mi? Hangi parçasıymış? Aşkı kim icat etti? Vallahi demin çalmıştım ben bu. Gerçekten mi bu parça çaldıydım ya? Ama Oğuz Yılmaz'dan mı çaldım bilmiyorum ama. Gene dinleyelim o zaman. Hadi bakalım. Gelsin bakın parçamız.

0: like that.
1: Gerçekten gerçekten böyle Sibel Hanım teşekkürler ederken rahmetli Oğuz Yılmaz da böyle, Allah rahmet eylesin desem. Gerçekten hayat böylemiş. Hayat. Of of, şarkıların gözü kör olsun.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken bir çift turnam dedik. Medya Akartürk'ten dedik sevgili dostlarımız. Gerçekten sözlü müzikte. Biraz evvel çaldığımız müzik 7 karanfillerden, fon müziklerden bir tanesiydi. Evet, şöyle bakıyoruz. Son 10 dakikamız kalmış. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet, gereken de şöyle Yavuz Toyline'dan dinleyeceğim. Böyle bir bakalım ne diyormuş. Yara selam eyleyim diyor. Gerçekten yara selam eyliyoruz. Gerçekten gönderek bakayım gelsin. Gerçekten böyle Karadeniz Türklerden bir tanesi. Gelsin bakayım Karadeniz'de de gelsin.

Evet sevgili dostlarımız, Giresun'a şöyle bir noktalayayım. Ondan sonra Neşe Karaböcek'ten sonra programımızı noktalıyoruz. Evet Neşe Karaböcek'ten sonra. Evet bizi dinlediğin için şu an şöyle bir bakalım. Son parçamız oluyor. Gelsin bakalım.

Evet, geldik programın sonuna sevgili dostlarımız. Sizlerden ayrılmak istemiyoruz ama maalesef bize verilen 2 saat süremiz burada doldu. Neşeli saatler, neşeli pazar, devamı haftaya devamımız sizlerle birlikteyiz. Evet, bir yere kaybolmuyorsunuz. Haftaya gene aynı saatte 17 ile 19 arası Avrupa saatiyle, 18'den 20 arası Türkiye saatiyle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Neşeli kalınız. Bye bye. Haftaya buluşmak üzere. Bye bye.